Telefonu duyduğunuz. He. So vision X-ray, first evening, stand palm over visitor Edward Door, Irving Hill, 1960-0519.